0: Ben yüzü basın babi kiresiya. Aysen bir kulisin diyo.
1: Nkereza tusa papa luyen nunda beribi shukwe kiindari chana
0: ama mwile nesonga zona ezipu watu kwe kerezia venio sapienzia enkuruze ya magezi ensuro yomuziki hevye mizanyo